0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Bizim tarihimizde soykırım yok diyen Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını daha görevden aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız ifadesini kullandı. Varşova Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını söyledi. DEM Parti eş başkanı Bakırhan da çerçeve yasağı açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi. MHP lideri Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Yeniden açılması beka meselesi diye konuştu. Bakan Fidan, ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileriyle göç, vize ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını belirtti. Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ayrım yapmadan ilerletmesini bekliyoruz, dedi. Bakan Güler, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP/T ve Patriot sistemi alımının değerlendirildiğini açıkladı. Şile Belediyesi soruşturmasında 13 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. Kahramanmaraş merkezde 10 ildeki sahte altın operasyonunda 67 kişi yakalandı, 4 kişi aranıyor. İçişleri, Köyceğiz, Narman ve Hilvan Belediye Başkanı'na hayvan barınağı için soruşturma açtı. Yaşadığı ülkede askerlik yapan Türklerin Türkiye'de vatani görev sorumluluğu kaldırılıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmet ile görüştü. Irak'ta yeni hükümetin düğmeye basmasıyla başlayan yolsuzluk operasyonlarında özellikle bir milletvekilinin malikanesinden çıkan akıl almaz miktardaki nakit para, kilolarca som altın ve altın kaplamalı iç çamaşırı tüm dünyada gündem oldu. İran, çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. İki yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma ekipleri bir çocuğu enkaz altından 6 gün sonra sağ çıkardı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 45 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Ticaret Bakanlığı aldatıcı indirim ve yapay zeka reklamlarına yeni önlemler getiriyor. Bir İsviçre bankası tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde dolar milyonerlerinin sayısı geçen yıl 1 milyon kişi arttı. Türkiye, dünya genelinde dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Çok mu kuvvetli söyleyelim?
2: Evet hadi.
1: Günaydın.
2: Aman. Neyse hadi görüşürüz.
1: Çok tebrik ediyorum sizleri. Yani yaptığınız bir iş güzel bir iş.
2: Eyvallah.
1: İki radyo kanalından birini sizsiniz.
2: Sil, diğerini sil. Hem canımı sıkma.
1: O da güzel. Eski çalıyor. 90'lar ve 80'ler.
2: Ben de çalıyorum. Biliyorum, ben çalmıyor biliyorum. Muyum 90'lar? Baba Ayız'ın evinde mi duydunuz benim çaldığım şarkıları?
1: Günaydınlar.
2: Hiç mi makyaj yapmıyorsun? Bir pudra
3: çok
2: da mı sürmüyorsun?
3: Ya şöyle, arkadaşlarım da hani çevremdekiler de çok iyi. Sevmiyorum gerçekten. Sadece belki bir göz kalemi eyeliner'ı ben hani çok...
2: Ya bırak, ben onu biliyorum ya. Vallahi bir göz kalemi var diyenler bayağı düğüne gider gibi çıkıyor evden.
3: Vallahi yok.
2: Eyeliner?
3: Göz kalemi varsa eyeliner yok zaten.
2: Aa, niye aynı anda? Aa bak, onu bilmiyorum ben. Aynı anda yani sürmez mi göz kalemini?
3: Hayır, göz kalemi altı sürülür, üst eyeliner olarak da yapabilirsin ama eyeliner yaptığınız zaten üst kısmı boyamış olursun.
2: Yani ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın diyorsun.
3: Yani ben de hepsi yok.
2: Öbür türlü Safiye Soyman sahnesi gibi oluyor. Sonra derler ki Faik nerede?
1: Günaydın!
0: Doğan canlı yayında.

0: vaktinde.
1: Doğan Canlı yayında.
2: Günaydın herkese. Tarihler 1 Temmuz. Yeni bir ayın başlangıcı, yeni bir ayın ilk gününün sabahı. Hepinize hayırlı, bereketli, işinizin gücünüzün rast gittiği bir ay diliyorum. Bugün için de tabii ki böyle güzelliklerle dolu olsun. Bugün ayın ilk günü olduğu için haliyle yeni başlangıçlar da vardır diye öngörüyorum. Genelde böyle hani yeni başlayan işler pazartesidir ama hani ayın birinde başlayalım denip de bugün şimdi yeni işinin yolculuğunda olanlar da varsa aramızda, sizlere de ben böyle ay başında bunu fixledim, bu temenniyi. Sizlere de böyle yılanlardan, timsahlardan, Ali Cengiz oyunlarından, Bizans oyunlarından uzak bir iş ortamı diliyorum. Çünkü yani sevdiklerimizden, ailelerimizden daha çok gördüğümüz insanlarla vakit geçireceğimiz iş ortamlarında haliyle huzurlu bir şekilde çalışabilmek çok kıymetli. Dolayısıyla inşallah sizin için de hayırlısı olsun. Ciğer ve...

önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-90-80. 531-785-90-80 numaralı hattımızdan da mesajlarınızı yollayarak başlayabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerim, bugün İstanbul için bir uyarı var. Hemen ben şöyle bir şuradan bakayım da doğru bilgiyi vermiş olayım. Bu senenin en sıcak gününü yaşayacak İstanbul bugün 40 dereceyi bulacakmış. Meteoroloji tahminlerine göre birçok bölümde İstanbul'da bugün havale geçirme garantili bir hava var. Dolayısıyla dikkatli olmakta da fayda var. Öyle çok sokaklarda dolanmasak iyi olur galiba. Bugün İstanbul için söyleyebiliriz. Hava gerçekten çok sıcak. Ben yatamıyorum, fenalık geçiriyorum böyle. Geceleri böyle bir iki uyanıyorum hakikaten yani biraz geç geldi yaz ama geç de bitecek gibi görünüyor. Şimdi yoklama mesajları gelmeye başlasın ki başladı da zaten. Reklamların hemen ardından bir bakalım kimler nerelerde. Hadi bakalım başladık.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: selamlar, sevgiler, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, hızlı bir yoklama turuyla muhabbete başlayalım. Bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde. En sevdiğim bölüm.
1: WhatsApp hattımızın telefon numarası 531 785 9080.

Fethiye'den günaydınlar Dancan diyor sevgili Hande. Antalya'dan daimi dinleyicin turizmci Erdal. Bu defa Marmaris'ten dinliyorum. Selamlar Doğancan. Müsaadenle ben mesai öncesi bir denize girip geliyorum diye bana plajdan bir fotoğraf yollamış. Right, hadi bakalım. Yüzümüzü denizde yıkıyoruz ha. Güzel, peki. Adana Kozan'dan dinliyor Ersin. Selam Viyana'dan, her sabah kulağımız sende Doğancan. Günaydın diyen Melek, selamlar. Bayburt'tan Konya'ya, memleketime giderken sendeyiz diyen Hatice, günaydın. İstanbul'dan Van'a doğru yola çıktık. Tayinimiz çıktı. Hayatımızda yepyeni bir sayfa açılıyor. Çok heyecanlıyız. İnşallah gittiğimiz yerde güzel insanlara, güzel dostlara denk geliriz. Bize de bir yol şarkısı armağan edersen mutlu oluruz diyen sevgili Ahmet ve Gizem. Haydi bakalım. İyi yolculuklar. İnşallah sizin için de hakikaten güzel anılar biriktireceğiniz bir dönem olsun. Manisa'dan selamlar. İşe giderken sendeyiz. Selamlar diyor Ümmühan. Günaydın. Samsun'dan dinliyor sevgili Semra öğretmen. O da İstanbul'a doğru yola çıkmış. 3 saatlik yol arkadaşımsın. Gel bir anlaşma yapalım. Ben İstanbul'a gelene kadar bugün programı uzat. Ne olur ki sanki demiş. Yok. Onu öyle yapamıyoruz. Evet. ne bu? İnce Su Kayseri arası kulağımı sende diyen Sevgi Hasan Deniz. Günaydın arkadaşlar. Denizli'den Derya, günaydınlar. Hollanda'dan Esma, eşim işe bırakıyor beni, yolda dinliyoruz seni. Günaydın. İzmir'den Dilek yazmış, yürüyüş yapıyorum diyor. Minibüste yolcularımla beraber her sabah sendeyiz diye Yalova'dan dinleyen sevgili Can Kurt. Biraz daha aç sesi, aç. Ablacığım o yeni binenler vermedi ücretini. İzmir'den Sedat, günaydın. Belçika'dan dinliyor Faruk. Ne güzel, ne güzel. Trabzon'dan Aşkın, her sabah olduğu gibi ekip halinde sendeyiz Doğancan. Kocaeli Gölcük'ten Mustafa, eşim Havva, oğullarım Aras ve Çınar'la sendeyiz Doğancan demişler. Yine yeniden çok güzel bir ay olsun hepimize diyen sevgili Merve, günaydın. Doğancan, bu şarkıları çocuklar dinlemesin diye mi çalıyorsun demiş Neslihan. Aşk olsun. Çocuklar da öğrensin diye çalıyorum. Yeter manifest manifest manifest. Doğancan, Silivri'den dinliyoruz eşimle beraber diyen Merve ve Yunus. Birol yazmış, o da İstanbul'dan Ankara'ya yoldaymış. En güzel sabahlar Doğancan'la başlar diyor Sivas'tan Ayhan. Şunu bileydiniz. Çerkezköy'den günaydın diyen Hümeyra, selamlar. Nurten yazmış, o da Bitlis'ten dinliyor bizi. Semaver'de çay demlemişler, onun fotoğrafını yollamış bana. Hiç şaşmaz, kulaklığımı takar, ona kadar her sabah sendeyimdir diyen sevgili Gamze. Yasemin, Erkan, Sude, Neda, günaydın. Onlar da Ankara'da yolda dinliyorlar bizi. Kütahya'ya gidiyorlarmış. Aynı güzel. Bugün ama uzun yolda olanlar var ya. Selamlar. Oradan döndük hemen New York'a gittik. Şafak 37 diye Rasim mesaj yollamış. Amerika'dan dinliyor bizi. Buraya geliyorsun. İsveç'ten memleketim Konya'ya gidiyoruz. Pazartesi yola çıktık. Şu an Sırbistan'dayız. Seni dinleyerek yola devam demiş. Bugün ne çarşamba? Kız, 2 gündür yoldasınız, daha hala Sırbistan'dasınız. Evet, şimdi kalabalık aile olarak işte yurt dışından Türkiye'ye gelenler için işte o bilet paralarını git gel topladığın zaman gerçekten arabayla gidip gelmek her ne kadar çok yorucu ve külfetli de olsa daha ucuza geliyor. Bir de hani yük taşıma noktasında bagajı dolduruyorsunuz. Ne bileyim, ayaklarınızı koyduğunuz yerlere yine bir şeyler koyuyorsunuz falan. Hani daha belki yorucu ama hani bir şeyler taşıma noktasında eğer böyle dinlene dinlene gelinebiliyorsa o keyifli olur. Bursa'dan Celal, selamlar, günaydın. Ay, çok mesaj var ya. Bu okuduğum mesajlar, yani gelen mesajların %5'i falan belki. O yüzden okuyamadıklarım, ne olur kızmasın. Sadece mesaj okursam başka hiçbir şey yapamayacağım diyor. Ve hemen geliyoruz bugünün yayın konu başlığına. Bu sabah yayında. Ara ara konuştuğum ki notlarıma baktım, bayağıdır da işlememişim bu konuyu.
dürüst bir şekilde herkes yaptığı saçma sapan işler üzerinden değerlendirerek ya arkadaşlar benim bu hayattaki en büyük enayiliğim şudur diye söyleyebileceğiniz, paylaşabileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Benim en büyük enayiliğim şudur diyebileceğiniz şeyler bugünün konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 buradan da mesajlarınızı yollamanız mümkün. Evet bakalım ne enayiler varmış. Hadi dökülün bakalım.

0: Ben başta bu şarkıyı yapay zeka, yapay zekalı zannetmiştim ama değilmiş. Can Demir ve gel dedim geldin buradaydı. Şimdi minnoş bir reklam arası, hemen ardından mesajlar, telefon bağlantıları, muhabbete devam edeceğiz.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Bugünün yayın konu başlığı enayiliklerimiz. Ya benim şu hayattaki en kendime kızdığım enayiliğim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Sormasa da benim taktık bu şarkıya bu ara değil mi? Doğancan, erkenden yola çıktık, radyomuzu açtık, tatil dönüşü başladı. Bol bol fotoğraf, yorgunluk, paramızı bitirip eve dönüyoruz. 13 saatlik yolumuz var, gece 12'de anca varırız diyen Yusuf selam. Kim bilir nereden nereye. Selamlar. Ne? Doğancan, hanıma her defasında ne var bu Doğancan'da deyip şimdiye kadar seni dinlemeyişimin en büyük enayilik olduğunu anladım. Ama zararın neresinden dönersen kârdır diyor ve bir telefon bağlantısı alıyoruz diye mesaj yollamış. Antalya Kemer'den savcı şey Selim. Günaydın sen Selim de, olsun. Sen de haklısın. Başta hani ne oluyor burada, bu ne bu şimdi yani demekte. Ben olsam ben de başta çok hızlı adapte olamayabilirdim bana. Saadet Dere'den Yeliz, şu aralar hamilelik molasındayım. O yüzden erken saatlerde dinleyemiyorum ama podcastlerde mutlaka takipteyim. Kırklareli'ye, memlekete eşim ve kayınvalidemle beraber yolda seni dinliyoruz demişler. Selamlar.

0: adresi iftihamıza atalım. Kimler kimler nerelerde? Lalo.
1: Ben şımarık. Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Cemal ben, Düzce'den.
0: Hoş geldin. Cemal değil mi?
1: Evet, uzun zamandır hat düşüremeyen Cemal.
0: Cemal abi, Cemal abi.
1: Yine aynı eski.
0: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Süpersin ya. Otomatik kapı. Biliyorsun zaten, tanıyorsun beni.
0: Abi. Kurban abi, ben her gün telekız gibiyim burada. 20 kişiyle konuşuyorum.
1: Abi, 8 sene oldu. 8 seneden beri en az bir 50 defa aramışımdır diye düşünüyorum yani. Belki daha fazla.
0: 50 mi?
1: Evet.
0: Oo, o benim ayıbım olmuş o zaman hakikaten. Doğru. Peki hoş geldin. Nedir acaba senin en büyük enayiliğin? Buyursunlar.
1: Benim en büyük enayiliğim böyle herkesi mutlu edeceğim diye kendimi parçalıyorum. Ondan sonra en mutsuz ben oluyorum. Bakıyorum günün sonunda işin gene sıkıntısı bana geliyor yani. Hep sıkıntıyı ben yaşıyorum.
0: Ve evet, herkes mutluyken ama, ben mutsuz mutsuz geziyorum bu yüzden diyorsun.
1: Gerçekten öyle. Bu eşim olsun fark etmiyor, arkadaşım olsun, işte akrabam olsun.
0: Evet.
1: Gerçekten fark etmiyor. Yani başkası mutlu olacak diye ben işte tamam hallederiz, tamam yaparız, gideriz.
0: Ya bir işe yarama hissi bence çok kıymetli, çok güzel. İnsan öyle anlarda birinin hayatını kolaylaştırdığında, bir işini çözdüğünde gerçekten kendini iyi hissediyor ama orada da kime neyi ne kadar yapıp yapmamak gerektiğini doğru tespit edebilmek lazım galiba. Olabilir. Ama sonrasında mesela o vefasız olan ya da işte sadece bu sebepten dolayı seni hayatında tuttuğunu düşündüğün insanlara bu kadar bunları yapmaman gerektiğini öğrenmen lazım artık. Sen de kaç yaşında adamsın yani?
1: Şöyle bir şey var. Doğru söylüyorsun kesinlikle. Benim bunu yaşadığım kişiler hani daha yakın akrabam dediğim kişiler. Yani nefret ediyorum şu an onlardan. Olmasınlar benim...
0: Tamam görüşme. Yani... Şey mi? Göbeğiniz ama, bir mi kesildi?
1: Abi görüşmeyin de bayramda dibimde bitiyor.
0: Tamam yani, hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Bitti.
1: Ya geliyor böyle samimiyetsiz bakışları var. Böyle işte amcam, teyze kızları falan böyle çıldırıyorum ya.
0: Mesafe. Bak hakikaten mesafe can kurtarır arkadaşlar. Önce mesafe. O mesafeyi doğru ayarladıktan sonra ben demiyorum ki küsün, kimseyle görüşmeyin. O da çok sağlıklı bir şey değil ama işte o mesafeyi korumayınca daha sonrasında suistimale de çok açık oluyor. Eğer böyle türlü işte Bizans oyunları düşünen insanlar varsa etrafınızda nerede durması gerektiğini hissettirmek lazım galiba.
1: Ben bir de şuna gıcık oluyorum. Geliyor burada bizim problemleri dinliyor. Ondan sonra gidiyor bak konuşma kardeşim yani benim burada benden duyduğun veya oturup sohbet ederken canını sıkıldığı şeyleri anlatırken başka yerde bunu
0: tamam
1: konuşma
0: işte
1: yani.
0: Bunlar bir işaret. Demek ki artık onun yanında konuşmaman lazımmış. Bence sen ona konuşma kardeşim sağda solda diyeceğini sen onun yanında konuşma o zaman. Evet.
1: Bir de enayilik derken şöyle, ben bunlara işte maddi yardım, manevi yardım, yani ciddi rakamlardan bahsediyorum.
0: Bir laf var da Cemal, yayında asla söyleyemiyorum. Benim gerçekten alnıma dövmesini bile yaptırmak isteyebileceğim kadar sevdiğim bir sözdür bu. Bir şeye açık olanın bir şeyi yapanı çok olur derler. Yapıp ben ondan sonra bana bunu yaptılar diye hazırlama sen de. Yapacak bir şey yok. Tamamen sende bitiyor yok. Olay diyor ve yeter. Yok. Hadi sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Günaydın.
0: Bu ara sosyal medyada çok fazla bu şarkıya cover yapıyor herkes. Hadi bir de orijinalini çalalım.

0: Birisi şey yazmış. Doğancan, senin yüzünden şarkıların girişlerinde bu değişik değişik sesler çıkarıyorsun ya, onların hepsi benim aklıma yazılıyor. Sürekli senin yüzünden şarkıları, mesela manifest diye bağırdın geçenlerde, aklıma geldi. Ne zaman duysam manifest diye bağırıp rezil ediyorum kendimi. Teşekkürler demiş Mersin'den Muzaffer. Estağfurullah. Estağfurullah. Doğancan günaydın. Ben de her sabah seni dinleyerek işe başlıyorum. Babamın 3 tane oğlu var. En çok çalışan, ezilen, en çok fırça yiyen yine hep ben oluyorum. İdare et, bir şey olmaz diyorlar ama yeter. Süt toplamaya gidiyorum diye yoldan fotoğraf yollayan sevgili İlkay, günaydın, selamlar. Allah aşkına ne olur bütün şarkılara eşlik etsen ya Doğancan demiş Hümeyre. Tabii. Dinleyici milletine güven olmaz demiştir radyocu bir büyüğüm. Ben bunu yaparım sonra gider beni şikayet edersiniz o şarkıcılara. Teyzem bayramda bizi öyle bir enayi yaptı ki kurbana girmedik. Teyzemi eşim çok haz etmiyor. Annem, teyzem, oğlu, dayım falan işte onlar girdiler kurbana. Kurbandan önce telefon üstüne siz de olun, hep birlikte olalım, oturalım falan laflara davet ettiler. Anneme kıyamadık, gittik. Tüm kurban eşimin üzerinden geçti. Et taşıma, doğrama falan derken oğlu etin E'sine bile dokunmadı. Etin E'sine. Oturdular, sohbet, kahve, muhabbet, gelini hiçbir şey ellemedi. Etler arabaya taşınacak, oğlu ona bile dokunmadı. Halbuki kendi kurbanları. Teyzem hep eşime söyledi, şunu da bir tutup götürsek, şunu da bir halletsek falan. Ben yemek, bulaşık falan derken bizi mahveylediler Doğancan. Seneye yine inşallah böyle toplanırız dediler en son giderken. kimmiş bu Özlem? Evet. Yapmayın abi, yapmayın. Bak, müşkül bir durumdadır, ihtiyacı vardır, yardım edeni yoktur, o başka. Ama yani eli üstünde oturanları varsa, yani artık işte bu gerçekten enayilik, yapmayın yani. Alo. Hemen diğer telefonu alalım habere gitmeden. Bu da mı düştü? Tamam, bir tane daha deneyelim o zaman, bu da son şansımız olsun. Günaydın.
1: Alo, günaydın.
0: Merhaba, radyoyu kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Yasin ben. Evet, kapattım şimdi.
0: Hoş geldin Yasin. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
1: Uzun süredir bağlanmaya çalışıyordum. Vallahi bugüne kısmetmiş.
0: Hoş geldin. Neredesin?
1: Neredeyim? Şimdi arabayı park ettim. İşe doğru gidiyorum.
0: Ya Yasin, hangi şehirdesin? Artık söylesene.
1: İstanbul'dayım.
0: İstanbul'dayım. Ne iş yapıyorsun?
1: Ben spor eğitmeniyim. Kendi bir stüdyom var, böyle butik.
0: Ne anlamadım?
1: Stüdyom var, pilates stüdyosu. İşte fonksiyonel antrenman vesaire.
0: Ne güzel, iyi.
1: Evet.
0: Peki Besyo mezunu musun? Nereden esti bu pilates?
1: Haliç Üniversitesi Besyo mezunuyum.
0: Çok güzel.
1: Nereden esti? Valla profesyonel futbol oynuyordum küçükken. Sürekli sporun içindeyim. Yapmadığım spor kalmadı. Artık dedim hani bunu paraya dökeyim.
0: Mantıklı. Evet. Sonuçta tabii, eğitimini aldığın iş, yani buradan para kazanılacak. Ya pilatesle alakalı böyle türlü önyargılar vardı belli bir sene öncesine kadar, ama sanki artık o kadar değil. Pilates gerçekten hiç öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay. Hani ne yapıyor herkes sanki, yani onu kaldır, bunu indir, aman duruyorlar öyle falan gibi bir şey. Asla değil. Gerçekten o kadar zor ki.
1: Doğru. Yani ben bu aydınlanma yaşamışsın, tebrik ediyorum.
0: 3-5 denedim. Ben baktım çok istikrarlı olamayacağım. Biraz da yalan yok, sıkıldım ben. Ben öyle hani şeyi sevemiyorum. Sabit ve hani böyle sabır gerektiren işlerde ben yokum ne yazık ki. O yüzden şeyi fark ettim. Ben ne kadar yeteneksizmişim. Hiç kolay değil. Gerçekten pilates ayrı bir meziyet. Onu doğru düzgün yapabilmek, hareketleri ya, hiç kolay değil.
1: Yetenek değil de Doğancan'cığım. Bence burada istikrar önemli. İstikrarlı olduğun sürece, ben mesela kendim bir harekete bile bir yıl çalıştığımı biliyorum. Yani hareket çıkarabilmek için
0: sesin çok kötü geliyor. Yasin, rüzgar mı var, ne var? Evet, gelelim konumuza. Nedir acaba en büyük enayiliğin?
1: En büyük, yani bu karşı taraf için bir enayilik değil, bir iyilik olarak da algılanabilir ama benim açımdan büyük bir enayilik bu. Ben geçen sene arkadaşıma tam 2,5 milyon TL kredi çekip verdim eline. Yani bunu başka kimse yapmaz, kardeş kardeşe yapmaz yani.
0: Evet, 2,5 milyon diyorsun ya.
1: Evet. Yani Allah'tan ödüyor yani her ay taksitlerini. Ha. 3 ayımız kaldı ama bana göre çok büyük enayilik yani. Bunun sürekli pişmanlığını yaşıyorum. Bu bana çok koyuyor yani. Bu kendimi enayi gibi hissediyorum.
0: İyi de ama seni mağdur edecek bir şey yaşattı mı?
1: Yok.
0: Tamam o zaman.
2: Evet ama
0: yani herhalde... onu öngörmüşsün yani. Ben de mesela bu kredi işleri ya da kefil olma işleri herkese yapılmaz. Hatta bir söylem var, kimseye yapmamak lazım falan diye de. Yarın öbür gün senin de ihtiyacın olduğu zaman sana da yapmazlar o zaman. Benim mesela düşünüyorum uğruna böyle kredi çekebileceğim ya da kefil olabileceğim yakın çevremde sadece 3 kişi var. Hani 4. kişi yok, 3 kişi var. Ailemden de değil bu insanlar, öyle söyleyeyim size. Zaten ona asla evet. Onlara kefil olmam. Dolayısıyla yani kime neyin ne kadar yapıp yapmamak gerektiğini doğru bilmek lazım diyorum da orada da belli olmuyor ya. Bazen bilmem kaç yıllık dostun bile bambaşka bir hale bürünebiliyor işin içine para girdiğinde.
1: Kesinlikle, işte ben de senin gibi düşündüğüm için zaten bu işi yaptım. Yani...
0: Aylık ödemesi ne peki?
1: 326.
0: Ne iş yapıyor ki bu her ay 226 ödüyor?
1: Ya ödüyor.
0: İyi. Bir ticaret için gerekti anladığım kadarıyla toplu para. Evet. Toplu geri ödemesi var. Ne? Kaçtan aldınız?
1: Valla toplu geri ödemesi 4 küsürün üzerinde.
0: Ay günah ya valla.
1: Evet ama işte büyük iş yapınca da büyük paralarla uğraşıyorum.
0: Anladım. Peki Yasin sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Evet, herkese günaydın diyorum.
0: Günaydın. Derin nefes alıyor, veriyoruz. Günaydın peki. Selamlar. Ben de niye soruyorum ki bu kadar detay? Ama sormayıp ne yapacağım işte, muhabbet. Evet, bugünün yayın konu başlığı. En büyük enayiliğim şudur diyebileceğiniz ne varsa. Yerinde, yerinde dur. O
3: seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Bizim tarihimizde soykırım yok diyen Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını daha görevden aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız ifadesini kullandı. Varşova Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını söyledi. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan da çerçeve yasağı açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi. MHP lideri Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Yeniden açılması beka meselesi diye konuştu. Bakan Fidan, ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileriyle göç, vize ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını belirtti. Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ayrım yapmadan ilerletmesini bekliyoruz, dedi. Bakan Güler, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemi alımının değerlendirildiğini açıkladı. Şile Belediyesi soruşturmasında 13 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. Kahramanmaraş merkezde 10 ildeki sahte altın operasyonunda 67 kişi yakalandı, 4 kişi aranıyor. İçişleri, Köyceğiz, Narman ve Hilvan Belediye Başkanı'na hayvan barınağı için soruşturma açtı. Yaşadığı ülkede askerlik yapan Türklerin Türkiye'de vatani görev sorumluluğu kaldırılıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ile görüştü. Irak'ta yeni hükümetin düğmeye basmasıyla başlayan yolsuzluk operasyonlarında özellikle bir milletvekilinin malikanesinden çıkan akıl almaz miktardaki nakit para, kilolarca som altın ve altın kaplamalı iç çamaşırı tüm dünyada gündem oldu. İran, çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. İki yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma ekipleri bir çocuğu enkaz altından 6 gün sonra sağ çıkardı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 45 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Ticaret Bakanlığı aldatıcı indirim ve yapay zeka reklamlarına yeni önlemler getiriyor. Bir İsviçre bankası tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde dolar milyonerlerinin sayısı geçen yıl 1 milyon kişi arttı. Türkiye, dünya genelinde dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Taliş Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadi Yeden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. Kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
6: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunuyor.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, sevgiler, günaydınlar ve bugünün yayın konu başlığı yaptığım en büyük enayilik diyebileceğiniz ne varsa bugün torbanın dibini dökme zamanı. Genelde hepimiz iyi yanlarımızı, güzel taraflarımızı sunmayı severiz ama işte hatalarımız ya da yaptığımız yanlışlar da bizi biz yapan şeyler günün sonunda. Dolayısıyla ya ben adımı vermek istemiyorum ama şöyle bir şey yaptım diye de paylaşımda bulunabilirsiniz. Söz ifşalamayacağım. Söz. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 9080, canlı yayın telefon numaram 212 368 62 12.

Doğancan 60 yaş üstü bir dinleyicin olarak en büyük enayiliğim birinci derece akrabaya yapılan her türlü iyilik. Tecrübeyle sabittir aman diyeyim demiş Ankara'dan Neşe Hanım. Selamlar, günaydın. Bir gün hafta sonu eşimle birlikte İstanbul içinde böyle gezecektik. Arkadaşın arabaya ihtiyacı oldu, benden istedi. Programı iptal ettim ve arkadaşıma işini görmesi için arabamı verdim. Arkadaşım da arabayı İstanbul içinde gezmek için istemiş. Eşiyle birlikte sahilden fotoğraflar paylaşmış. 5 yıldır bunun lafını işitiyorum eşimden. En büyük enayiliğim bu olsa gerek demiş Kemal. Nasıl ya? Araba lazım bir iş için dedi sana. Sonra gezmek için aldığını öğrendin. Tamam, ona lazımmış işte. Gezmek için istemişler. Ay, siz de yani ne? Yani cenazeye giderse okey ama gezmeye giderse olmaz mı? Onu mu diyorsun?

0: Belçika'dan Aykut Mustafa. Her sabah büyük bir keyifle buradan kulağımız sende Dancan demiş. Günaydınlar. Selamlar, selamlar. NATO zirvesi sayesinde Ankara kaymak gibi oldu. Yollar, peyzajlar, mazgallar görmen lazım. Arada bir gelsin bu NATO ya diye mesaj yollayan sevgili Taha, günaydın. Çok derdim var çok, çok derdim var çok, çok. Efendim çok affedersiniz. Alo.
1: Alo, günaydın. Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Doğancan Yalova'dan Eda ben, nasılsınız?
0: Sağ ol Eda, seni sormalı, ne yapıyorsun?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Hatırlamadın, beyaz eşyacı Eda.
0: He!
1: Ya.
0: Hatırlayamadım. Eda, evet hoş geldin. Eda, bugün enayiliklerimizi anlatıyoruz, dökül.
1: Tamam. Şöyle söyleyeceğim, koca tarafından çok yakın bir akraba, ismini vermeyeyim.
0: Kaynana.
1: Ama çok yakın. Yok.
0: Görümce.
1: Yok, ondan bir tık uzak.
0: Kaynağı.
1: Elçi.
0: He.
1: Artık söyle yani.
0: He.
1: Hani.
0: Ay hayır ya. Ya olamaz ya. Ya of, en sevdiğim bölüm başlamıştı ya. Eda yaz bana WhatsApp'tan numaranı da ben arayayım seni. Olamaz ya, Allah'ım ya. Üff. Eda WhatsApp'tan yazsana hemen bana, ben arayacağım seni. 0531 785 9080. Ya of ya.

Abi herkes numarasını yazıyor şu anda. Ya arkadaşlar niye böylesiniz? Doğan Can, ben Eda diye bıyıklı bıyıklı adamların fotoğraflarını görüyorum WhatsApp'ta. Yemezler. Neyse dur. Rastgele bir telefon daha alalım bakalım. Belki Eda bir daha arayıp düşürür. Bugünün yayın konu başlığı. Yaptığım en büyük enayilik diyebileceğiniz ne varsa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Eda.
1: Eda değilim.
0: Ya of ya.
1: Doğancan merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Doğancan, ben ismimi vermeyeyim de.
0: He.
1: İzmir'den arıyorum.
0: Tamam, mühim olan şey yaptığın evet. Enayilik zaten. Biz mevzuya evet. Gelelim o zaman. Nedir en büyük enayiliğin?
1: Şöyle, en büyük enayiliğim 3 yıllık evliyim.
0: He.
1: Ve bizim altınlarımız, her şeyimiz duruyordu Doğancan. Ya öyle böyle altın durmuyordu.
0: Evet.
1: Yakın zamanda eşimin onu benden habersiz halletmiş.
0: Nerede kullanmış peki halledip?
1: Yani nerede kullandı, yani hani sorduğumda işte karıda kızda yemedim, kumarda yemedim diyor ama hani ben de ona da dedim orada durmasını, hani ben de bilirdim yemesini de hani biz onu yatırım amaçlı kullanmayı planlıyorduk.
0: Tamam, nereye gitti bu para?
1: İşte yani bilmiyorum, gitti bir yerlere.
0: Nasıl ya?
1: Harcadım diyor, yani yok hani. Hesap bitmiyor ama işte çocuk var, bir şey de yapamıyorum.
0: Mesela ortalama bugünün parasıyla kaç paradır bu giden altın?
1: Bugünün parasıyla sadece hatırladığı kadarıyla hemen hemen 1.500.000.
0: 1.5 milyon gitti.
1: Evet.
0: Ne bileyim bir araba mı aldı, işe yatırım mı yaptı?
1: Yok,
0: o da yok.
1: Yok. Ya büyük ihtimalle şey yaptı bu, yani aynen borsa gibi bir anda şey patlayacağını falan mı düşündü, artık ne yaptı? Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Kötü olmuş. Ne diyeyim bacım, evet. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim Doğancan.
0: Peki, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.

En büyük enayiliğim kocamla evli olmam sanırım. Sabah sabah çok sinirimi bozdu Doğancan. Aşırı enayiyim galiba diye Ayşe Merve mesaj yollamış. Günaydın. Sabriye yazmış, diyor ki yine uyandık ve güne senle başladık. Neşen sonsuz olsun. Ay ne bir güzel. Mersin'den dinliyorlar. Selamlar. Denizli'den Tuğba diyor ki bence en büyük enayi benim bu kadar az paraya çalıştığım, işte sadece ben çalışırım demiş Tuğba. Bence ben arkadaşıma mezar ziyareti yapacağım diye aracımı verdim. Sabah aldı, gece bıraktı. Bir depoda benzini yemiş, benzin ışığı kırmızı yanıyordu diye Murat yazmış. Yani az önceki muhabbetin üzerine.

0: Yani klinikte neredeyse bütün işi ben yaptığım halde asgari ücretle çalışıyorum.
1: Parayı da hekim götürüyor he?
0: Parayı götürüyorlar ve çok para verdiklerini düşünüyorlar halen.
1: Mesela her işlediğin atıyorum çay, çorba, temizlik, genel tertip, gelen işte hastalarla ilgilenme, işte para pul işlerinin takibi vesaire falan. Ya da ne bileyim bir işlem evet. Sırasında da o işlemle alakalı yapılması gerekenlerin her şeyi sen de... Yani aslında 3-4 kişinin yapacağı işi yapıyorsun ama asgari ücret aynen. Veriyorlar.
0: Hatta böyle bir dilekçe bile yazılması gerekiyor mesela. Onu bile yazamıyorlar. Ben hallediyorum. Böyle malzeme alınacak en ucuzunu araştırıyorum. Pazarlığını yapıyorum. Onlar bile bende ama çok verdiklerini düşünüyorlar halen.
1: Aa, bizim şirket o konuda bir şimdi yöneticilerim dinliyorsa da dinlesin bu arada. Bizde her şeyin bir birimi var, her şeyin bir müdürü var. Bizim şirkette çalışandan çok müdür var mesela. Sen bize gelsen yaşarsın demek ki. Atıyorum yani ya, bardağı bir yerden bir yere alıp götüren ayrı, onun kaşığını getirip bardağa sokan ayrı, şekerini getirip bununla bir de sürekli bizim şirkette her şey maille hallediliyor. Yani uyduruyorum mesela bardağa şekeri atacağız ama nasıl atacağız bununla alakalı bir toplantı yapmamız lazım temalı böyle. Her şeyi ayrı ayrı adamlar yapıyor. Bir de çok yoruluyor arkadaşlar. Evet, Allah kolaylık versin bacım. Ne yapacaksın? Devir biraz sıkıntılı.
0: Dün de şey oldu hatta söyledim. Sabah 8.30 akşam 6 çalışıyorum. Dün toplantı yapalım dedim ben de. Yaptığım işle maaşım örtüşmüyor dediğim için bayağı patronlarımız sorun yaptı. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirmişim. Tamam o zaman çıkabilirsin dediler.
1: Ne kadar zamandır çalışıyorsun orada?
0: Bir yıl.
1: Bir yıl. Tamam, karart gözünü. Yok mu bir yandan böyle bir arayışın? Bulamadın mı bir şeyler?
0: Yani bulacağım da çok fazla emek vermiştim. Ona üzülüyorum. Bir de şu sıra birazcık taşınma işlerimiz falan var.
1: Ama öyle diye de zaman geçiyor. Kendi huzurundan oluyorsun. Bu hani iş evet. Ortamında mutlu olmamak da emin ol. Yani hayatına da yayılan bir mutsuzluk haline geliyor. Manipüle etmelerine müsaade etmesen de. Bulunur evet. Bir iş yani. Bence aynen. Şey yap, gözünü karart. Bazen risk almak lazım. İyi ki de bırakmışım dedirtecek güzel bir fırsat çıkar inşallah karşına. Emineciğim. Evet, sağ ol aradığın tamam. İçin. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın
1: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı yaptığım en büyük enayilik.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

DJ Dodo Ancan. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12, 212 368 62 12. Dökülün. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. 531 785 9080.

0: Merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar. Ben İzmir'den Yağmur.
0: Hoş geldin Yağmur. Yeni uyandın diye anlıyorum.
1: Valla aslında araba kullanıyorum. İşe gidiyorum ama. Ya ilk defa bayağıdır da birkaç kere denedim. Olmayınca hiç aşacağımı düşünmüştüm.
0: Hoş geldin. İşte hayat böyle. Hayat şaşırtır hep zaten. Yağmur tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Merhabalar, ben bir kamuda çalışıyorum.
0: Kız bir sesin çıksın, may may may.
1: Kamuda çalışıyorum, kamuda.
0: Tamam, güzel. Nedir en büyük enayiliğin?
1: En büyük enayiliğim ne? Şu an yaşıyorum.
0: Ne?
1: Kızımın sınıfında öğretmenimiz için bir mezuniyet hediyesi alalım dedik. Bir sürü böyle fikirler ortaya atıldı. Şunu alalım, bunu alalım.
0: Veliler, veliler toplanıp veliler alıyorsunuz.
1: Aynen,
0: tamam.
1: Veliler toplanıp hediye alacağız.
0: Tamam.
1: Herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Ben de dedim Yağmur işin ucundan tutayım. Ben dedim hediyeyi ben alırım. Saati ben alayım dedim. İşte ilk başta saat alalım dedik. Dedim saati ben alayım. Sonra tabii sınıf birbirine girdi. Çok pahalı. O olmaz, bu olmaz, şöyle olmaz falan. İşte oraya sorduk, buraya sorduk. Ne alsak? Dedi ki hocamıza bir cihaz alalım. Bir cihaz var, söylemek istemiyorum şimdi. Çok da işe almak da istemiyorum. Daha olay devam ediyor çünkü. PlayStation 5 alalım dedi. Neyse. Herkes tamam falan dedi. Hatta şaşırdım. Saate de aldı yani. PlayStation tamam dedi falan. Ondan sonra...
0: Ha, oyun konsolu.
1: Ha, oyun konsolu.
0: Tamam, onların ortalama fiyatı 40 bin lira civarı.
1: Ama ben hiç bilmiyorum. Benim eşimin de ilgisi yok. Link tamam. Atıldı. Ben o linkten aldım.
0: Sen aldın. Neyse, sen aldın, herkes sana aldım. Mı verecek payını düşeni?
1: Evet, herkes bana verecek. Ben aldım. Hediyemiz öğretmene geldi. Ondan sonra öğretmenimiz bizi arıyor 2 gün sonra. Biz öğretmenimize verdik falan. Hocam bu bozuk. Bu bozuk yavrumuz.
0: He.
1: Şimdi iade süreciyle uğraş. Ürün zaten şeymiş, kaçak ürünmüş falan.
0: Koşuyor
1: da rezil olduk.
0: Şimdi
1: ürünün iadesiyle uğraşıyoruz.
0: O kadar... Zaten bozuk kullanamadı hocamız diye kimse para da vermedi mi yoksa?
1: Vallahi daha o kısma geçemedik. Zaten saatte bir sürü olay yaşanmıştı. Daha şeye bile geçemedim yani arkadaşlar, bozuk. Gidelim bunu doğru düzgün mağazadan alalıma bile daha gelemedim. İnanılmaz stres oldum. Bir daha ya yani en büyük enayim kesinlikle emin olmadığım şeye atlamayacağım.
0: Enayi Yağmur, enayi Yağmur.
1: Yani yaşattığı stresi size anlatamam yani. Kendimi alsam bu kadar gerçekten gezmezdim. Ne olacak derdim.
0: Bir de hediye ya işte bozuk çıkması aynen vesaire öyle falan. Kız aynen nereden öyle sipariş edin? Facebook'taki o ilanlara
1: yok,
0: mı tıkladın?
1: Yok
0: ne yaptın?
1: O kadar da değil. Hayır. Ya Amazon.
0: Kötü hani olmuş. Neyse vardır bir hayrı diyelim de o aynen paranın toplanmış. Şimdi kendi paranın dilencisi olma durumu da tatsız. Şimdi sizin herhalde bir WhatsApp grubunuz var. Oradan şey yazman aynen gerekecek. Arkadaşlar adaletsiz, artık herkes kendi payına düşeni yollarsa sevinirim diye IBAN'ını aynen paylaşacaksın herhalde.
1: Aynen öyle. Ya diyorum hiç öyle bir şey yapmasam mı? Sonra diyorum Yağmur artık daha da enayi olmaz. Zaten stresine
0: kız
1: gerek.
0: Saçmalama niye Allah Allah? Bütün sınıf adına verilmedi mi bu hediyeyi?
1: Evet. Ama bak görsen o an neler neler yarabbim. Ondan
0: İyi ben, oldu sana.
1: Bana iyi oldu.
0: İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
2: Amanın aydın gel.

Bu kadar pahalı hediye almak zaten enayilik. Çıtayı yükseltiyorlar işte. Herkesin durumu olmuyor ki orta yolla hediyeler almak lazım diyen Müzeyyen. Ama sonuçta hani istişare edilmiş, herkes tamam demiş ki o noktaya gelinmiş demek ki. Selamlar Doğancan. Evleneceğim insanı seçerken çok büyük hata yapmışım. Evlendik, çocuğumuz oldu. Kendisi biz evliyken daha mimarlık okuyordu. Ben onunla maketler yaptım. Okula gidip notlar istedik. Neyse mezun oldu. Özbekistan'dan teklif geldi. Gitti. O gitti 2 ay sonra. Aa bir dakika. Kız, ben bu mesajı dün de okudum. Dünkü konumuz neydi? Hiç ummazdım dediğimiz şeyler. Tamam, Özbekistan'ı görünce hatırladım. Kız, niye her konuya bunu iliştiriyorsun sen? Aynı mesajı kopyalayıp yapıştırmış. Bak üstte gördüm mesajı.

0: Üniversitedeyken bir kız arkadaşım vardı. Sınavlarla ilgili sıkıntısı vardı. Acayip psikolojisi bozuktu sınavlardan. Düşük alınca kafayı yiyordu. Depresyondaydı. Stresliydi. Final zamanı. Eve çağırdım. Birlikte çalışalım. Bak olur hallederiz. Sıkıntı yapma diye. Bir gün sınavdan geldim. Kız boruya yazma bağlamış. İntihar edecekmiş. Ödüm patladı. Sonra vazgeçmiş falan. Tüm final haftam rezil oldu kızla uğraşmaktan. Annesini aradım. Gelin kızınızı alın. Bunun durumu hiç iyi değil. İşte bunlardan dolayı kafayı yedi. Öyle oldu böyle oldu. Neyse tatil oldu. Sonraki sene için geri döndük yaz tatilinden sonra. Ne olsa beğenirsin. Kız beni tanımamazlıktan geldi. Benle göz teması bile kurmadı bir yıl boyunca. Anlayacağın biri seslense enayi enayi diye. O dönem kesin ilk dönem ben olurdum diyen Neslihan. Ama o ruh hali çok yerinde değilmiş demek ki Neslihan. Bir de bir atasözü var. Çok böyle hani bazı atasözlerimiz yani teşbihte hata olmaz diyelim. Kör gözü açılınca ilk bastonunu kırarmış derler ya, o hesap olmuş muhtemelen.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Fatih ben Doğancan.
0: Aa Fatih! Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk, İstanbul'dan arıyorum.
0: Ne güzel, her şeyi normal karşılıyorsunuz. Artık şey gibi hissediyorum, bu mahallenin delisi, aman bulaşmayalım gibi konuşuyorsunuz benimle.
1: Yok hayır, gerçekten öyle değil. Gerçekten bize trafikte, hayatın çermekleşinde bu kadar enerji ve moral motivasyon vermeye çalışıyorsun. Bu da zor bir iş. Teşekkür
0: abi,
1: ediyorum.
0: Abi eyvallah, sağ ol. Bugün ayın biri maaş yattı ya, o yüzden öyle.
1: çok güzel, harikasın.
0: Sen ne iş yaparsın, tanıyalım biraz.
1: Valla ben emekliyim Doğancan.
0: Ama geç, bir yandan da boş durmuyorsun sanki.
1: Tabii bir yandan da boş durmuyoruz. Ufak tefek trafikte işte servis işi vesaire gibi işlerle uğraşmaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin. Peki bugün enayiliklerimizi anlatıyoruz. Senin nedir vallahi, abi çok affedersin. Buyur.
1: Kardeşim benim enayiliğim sadece istisnai durum ve kişiler dışında hayır dememesini bilmemek. Çok detayım yok ama hayır dememesini bilmemem benim en büyük enayiliğim.
0: Dememesini, hayır demeyi bilmemek aslında.
1: Bravo,
0: yani
1: bravo.
0: Şey mi yani, böyle ne olursa olsun ayıp olur diye o işin içinde buluyorsun kendini.
1: Aynen öyle kardeşim. Bu hayır demeyi öğrenemiyorum bir türlü. Dolayısıyla da bir kulağımızın arkası kalmış oluyor maalesef.
0: Bende o bile kalmadı vallahi. Seninki yine iyiymiş.
1: Çok güzel.
0: Sen yine iyi durumdasın bana göre. Evet. Ya işte ama bazı şeyleri tecrübe ettikten sonra da artık yapmamak lazım be abi. Yani sonuç itibariyle ders çıkarabilmek lazım. Ben vallahi yapıyorum artık. Umurumda değil. Öncelik kendimim. Kendimi iyi hissetmediğim hiçbir ortamda bulunmuyorum artık. Sevmediğim ya da böyle soru işaretlerim olan insanlarla artık iletişim kurmuyorum. Yemin ediyorum kafam rahat. Evet, görece biraz daha yalnızlaştım. Daha böyle hani kendi kendime takılıyorum. Ama yemin ediyorum o kadar mutluyum ki, o kadar huzurluyum ki, cehennem olsunlar, o kadar umurumda değil ki.
1: Evet, menfaatçi ve çıkarcı insanlardan uzak durmak iyidir. İnşallah bize de nasip eder Allah. Biz de akıllanırız.
0: Hayırlısı.
1: Hayırlısı inşallah.
0: Peki abi, kolay gelsin. Hadi alalım sabah enerjimizi de.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın. Eyvallah, sağ ol. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 9080. İddialı şeyler istiyorum arkadaşlar. Vahşet istiyorum, kaos istiyorum, entrika istiyorum. Aile içinde birbirine girmiş, herkesin birbirine iftiralar attığı. Sen önce git karına sahip yap. Noktasına gelmiş olan o kavgaların sonucunda başınıza gelen o enayilikler istiyorum. Öyle ya, ben kimseye hayır diyemiyorum. Yeter. Siz bu değilsiniz, biliyorum. Neler var hepinizin ailesinin içinde. Anlatın. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

kadar doğru ama değil mi? Yani bugün canımızı sıktığımız olaylar bundan 5 sene sonra bile değil ya, 1 sene sonra bile değil belki hatta. Hiç gündemimizde bile olmuyor. Kendinizden pay biçin. Bundan 5-10 sene öncesinde büyük depresyonlara girmenize neden olan genellikle o gönül işlerinin hangisi şu an o tesiri koruyor? Geçiyor. Her şey geçiyor. Ama günün sonunda insan kendine kızıyor işte. Yani ben niye bu kadar canımı sıkmışım, neden bu kadar üzülmüşüm diye de işte duyguları olan varlıklarız. Dolayısıyla bunu yönetebilmek de çok kolay değil. Keşke bu noktada farkındalığımızı biraz daha arttırabilsek de işte onu arttırınca da mutlu olmak çok kolay olmuyor. O yüzden ay arkadaşlar ya. Vallahi boş verin ya.

0: bir gün diliyorum. Brüj'den selamlar diyor sevgili Serdal yazmış. Günaydınlar efendim. Abi aynı ülkede uyanıyoruz. Yani ben anlamıyorum. Sabah sabah bu enerji nereden geliyor diye mesaj yollayan Seyfo. Valla bilmiyem Seyfo. Bilmiyem. Dayım ailenin en küçük çocuğu ve yaklaşık olarak 600 dönüm tarla yedi pavyonda. Ben değil de dedem başta olmak üzere annem ve diğer kardeşleri bu noktada bayağı enayi diyor sevgili Etem. Ha? 600 dönüm tarla mı yedi? Yuhu! Nasıl bir mesai harcamış o pavyonda ya? Alo?
1: Alo?
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, ben İlknur.
0: Hoş geldin İlknur. Nereden arıyorsun?
1: Avusturya'dan arıyorum, Avustralya'dan.
0: Ne güzel. Bak yurt dışından yayına bağlanamıyoruz diye bana çemkirenler. Al, düşüren nasıl düşürüyor? Hoş geldin. Doğru. Orada mı doğdun büyüdün İlknur?
1: Yok, küçük yaşta geldim. 9-10 yaşlarında geldim.
0: İyi. O zaman böyle adapte olma noktasında çok sıkıntı yaşamamışsındır herhalde.
1: Yok.
0: Böyle hadi. 20'den sonra 30'dan sonra gidenler falan onlar bayağı zorluk çekiyor hani dil konusunda ama güzel bir yaşta gitmişsin. Nasıl mutlu musun peki hayatından?
1: Çok şükür çok mutluyum. Kimse yanlış anlamasın da iyi ki de buradayım.
0: Tabii canım sonuç itibariyle hani mutlu olduğun yer tabii ki vatanını milletini seviyorsun ama günün sonunda tabii hani baktığın zaman şartların imkanların vesaire orada sağlamışsın. Kurulu düzenin var.
1: Evet.
0: Peki İlknur nedir acaba en büyük enayiliğin?
1: Benim en büyük enayiliğim Doğancan kız kardeşime arka çıkmam. Benim bir tane aptal diyeyim. Kız kardeşim var.
0: Ne oldu? Ne yaptı da arka çıktın sen?
1: Benim kız kardeşim eşini Türkiye'den getirdi. Evet. 14 yıldır evliler ve aralarında illaki bir sürtüşme dedi. Aynı deminki dediğin gibi gelen kişi adapte olamadı. Hani buraya. Aha. Hiçbir çevresi falan yok. Sürekli kız kardeşimle böyle şey yapıyorlardı. Hani sürtüşme, tartışma vardı ama işin içinde hiç dayak yoktu.
0: Tamam.
1: En azından bizim bildiğimiz.
0: Tamam.
1: Sonra benim kız kardeşim meslek değiştirmeye başlayınca öğretmen olmak istedi.
0: Evet.
1: Öğretmen olmaya şey yapınca, o okula başlayınca eşi sürekli psikolojik istedi. Sen aptalsın, sen gerizekalısın. Sen yapamazsın. Seni nasıl öğretmen yapacaklar?
0: Kendi ne iş yapıyordu Avusturya'da?
1: Geldi. Normal bir ne diyeyim fırında böyle çalışıyor. Hani ekmek fırınında ekmek üretiyor. Neyse onu geçtik. Böyle aşağılamalar falan oldu. İşin içine dayak girdi. Ve biz yurt dışında yaşadığımız için kız kardeşim de buranın vatandaşı olduğu için hani ya, imkanlarımız çok fazla. Ve ben bunu kız kardeşime anlatamadım. Hani neden dayak yiyorsun? Niye yiyorsun?
0: Niye bunu neden çekiyorsun? Yapıyorsun? Neden bunu kendine hak görüyorsun dedin. Sonra sen aynen. Kötü oldun.
1: Aynen ve bunu şey yaptıktan sonra Türkiye'ye götürüyor. İzinde Türkiye'de dövüyor. Kız kardeşim polisi arıyor. Polis geliyor ama gidince şikayetçi olmuyor. Tekrar birlik oluyorlar. Tekrar geliyorlar. Şimdi geçenlerde tekrar olmuş. Şikayet etmiş, uzaklaştırma alıyor ve annemler tekrar barıştırıyorlar. Ve ben bunun stresi yüzünden o kadar üzüldüm ki Doğancan.
0: Tatsız. Yani ama İlknur yani işte az önce bahsettiğim işte işin içine duygular girdiği zaman bir şekilde onu yönetebilmek de kolay değil. Onu da anlayabiliyorum her ne kadar mantıklı olmasa da bu durum üzücü.
1: Ama niye insan kendine bunu yapar ki? Tamam çocuklarım var.
0: Ama sana bir şey söyleyeyim bak şimdi bu adam şu anlattığın çok kısacık hikayede bile manipüle ediyor anladığım kadarıyla senin kardeşini. Ona kendini yetersiz hissettiriyor. Halbuki orada orada o imkanları sağlamış bir şekilde düşünmesen öğretmen olabilecek potansiyelde bununla ilgili çabalar gösteren bir kadına kendi yetersizliğinin farkında olduğu için kendi komplekslerinden dolayı onu aşağı çekip kendi bir haltmış gibi göstermeye çalışıyor ve ne yazık ki kardeşin de bu oyuna geliyor anladığım kadarıyla. Üzücü. Aynen. Ama uyandığı zaman, artık bunları fark ettiği zaman biraz geç olmuş olacak. Hani kendinden gidiyor ya çünkü. Yani insan niye bunu yapsın kendi kendine bilerek? İşte yönetemiyor insan bazen bazı durumlarda o duyguları. Ama işte en mantıklısı, en makulü ne? Cehennem ol git deyip onu yollayacaksın. Çünkü biz de bu hayatta bir kere ne çekeceğim ulan Allah, gerizekalıya bak. Sen kimsin? Öyle. Sen adam mısın, ben seni getirmişim buralarda, hayat kurmuşum. Refah içinde yaşıyorsun, altında kim bilir kaç model araba, yıldızlı arabalarla geziyorsun. Sen kimsin ulan? Demesi lazımken işte o da onu çekiyor ne yazık ki.
1: Ya evler alındı Doğancan, arabalar alındı, borçlar bitti. Hani her şey oldu, adam bir değişti ve bu adam kim biliyor musun? Benim eltimin erkek kardeşi.
0: Bir dakika.
1: Onları yapan.
0: Eltinin erkek kardeşi. Erkek kardeşi. Senin kocanın, yok, kocanın kardeşinin abisinin, karısının abisi.
1: Evet. Ve bu iki taraftan da kötü oluyor. Yani ben eşimin ailesiyle de şu an kötüyüm. Kız kardeşimle de kötüyüm ve ben kimseyle konuşmuyorum. Neden biliyor musun Doğancan? Hani dedi şey, kız kardeşime dediğim, boşan. Hani neden çekiyorsun, senden kıymetli değil demem problem oldu. Ve şu an hiç kimse benimle konuşmuyor.
0: Boş ver.
1: Hani karıştığım için.
0: Tamam benim... konuşmasınlar. Günün sonunda ne olacağını biliyorsun sen. Bir şekilde eğer bu kadar sağlıksız devam eden bir iletişim bir yere varmayacaksa eğer, bu iş bittiğinde herkes dönüp ilk dur sen haklıymışsına gelecek. Çünkü bu belli yani, şey veriyor, sinyalleri veriyor. Ama inşallah yani kız kardeşinin başına türlü kötü işler açmaz bu adam. Çünkü çok sağlıklı bir profil değil anlattığın yani.
1: Ya, üzücü. Adam öyle bir şey ki yani Doğancan, tehditler burada bile tehdit ediyor yani. Tehdit ettiğini ses kaydı alıp polise dinlettik ve onu psikoloğa falan gönderdi. Yani beni bile tehdit ediyor.
0: Tamam sen de artık çık işin içinden. Sana ne, bırak.
1: Yok ben çıktım.
0: Kaç yaşında senin bu kız kardeşin?
1: 36 yaşında.
0: Tamam bırak, o da ne hali varsa çekecekse çeksin. Bırak ne hali varsa görsün.
1: Ben görüşmüyorum da konuşmuyorum da. Yani yolda görsem selam bile vermiyorum.
0: Tamam boş ver. Yapacak hiçbir şey yok. Sen yapman gerekeni yapmışsın. O yüzden için rahat olsun. Artık bu onun seçimi. Bu onun tercihi. Eğer bunu tercih ediyorsa da bırak çeksin. Yapacak bir şey yok. Bazı insanlar başka türlü anlamıyor çünkü. Peki İlknur, sağ ol. Daha sayasın var da beni gaza getirme hadi. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Benim de çok sayasın var da telefonum olmuyor şimdi.
0: Sağ olasın. Hadi alalım sabah enerjimizi.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın.

0: şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Bizim tarihimizde soykırım yok diyen Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, 26 il başkanını daha görevden aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız ifadesini kullandı. Varşova, Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını söyledi. DEM Parti eş başkanı Bakırhan da çerçeve yasa açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi. MHP lideri Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Yeniden açılması beka meselesi diye konuştu. Bakan Fidan, ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileriyle göç, vize ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını belirtti. Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ayrım yapmadan ilerletmesini bekliyoruz, dedi. Bakan Güler, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP'te ve Patriot sistemi alımının değerlendirildiğini açıkladı. Şile Belediyesi soruşturmasında 13 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. Kahramanmaraş merkezde 10 ildeki sahte altın operasyonunda 67 kişi yakalandı, 4 kişi aranıyor. İçişleri, Köyceğiz, Narman ve Hilvan Belediye Başkanı'na hayvan barınağı için soruşturma açtı. Yaşadığı ülkede askerlik yapan Türklerin Türkiye'de vatani görev sorumluluğu kaldırılıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ile görüştü. Irak'ta yeni hükümetin düğmeye basmasıyla başlayan yolsuzluk operasyonlarında özellikle bir milletvekilinin malikanesinden çıkan akıl almaz miktardaki nakit para, kilolarca som altın ve altın kaplamalı iç çamaşırı tüm dünyada gündem oldu. İran, çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. İki yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma ekipleri bir çocuğu enkaz altından 6 gün sonra sağ çıkardı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 45 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Ticaret Bakanlığı aldatıcı indirim ve yapay zeka reklamlarına yeni önlemler getiriyor. Bir İsviçre bankası tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde dolar milyonerlerinin sayısı geçen yıl 1 milyon kişi arttı. Türkiye, dünya genelinde dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Romantic Boy Yalın buradaydı. Bugünün yayın konu başlığı enayilik. Arkadaşlar benim bu hayattaki en büyük enayiliğim şudur diye paylaşabileceğiniz ne varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir 0531 785 9080.

0: Kim var hattımızda? Alo? Lalo? Oho, kapatıyorum.
1: Alo?
0: He?
1: Gaycan, nasılsın?
0: Günaydın, buraya odaklanalım artık. Merhaba, isim nedir?
1: İsmim Elif.
0: Elif, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Ben Bilecik Söğüt, Yakacık köyünden arıyorum.
0: Öyle mi? Konuştuk sanki daha önce.
1: Yok, ilk defa arıyorum.
0: Öyle mi? Salladım ben. He? Hoparlörle konuşuyorsun galiba. Telefonu kulağa alır mısın Elif?
1: Tamam, aldım. Şimdi duyuyor musun beni?
0: Benim duymam değil sorun. Sen duymuyorsun. Elif, evet, nedir en büyük enayiliğin?
1: En büyük enayiliğim şu anda sıcağın altında domates topluyoruz.
0: Niye enayilik canım? İşin değil mi bu?
1: Herkes tatildeyken biz domates topluyoruz.
0: Ama bitecek domates dönemi de sonuçta. Sen de dinleneceksin.
1: Eylül'e kadar devam.
0: Allah bereket versin, ne güzel. Kendi tarlanız mı burası?
1: Evet, kendi tarlamız.
0: Daha ne, Allah bereket versin sen de. Yani.
1: İnşallah.
0: İyi, hadi bakalım. Sağ ol
1: bizim
0: Elif.
1: Bizim en büyük şeyimiz sizi duyup neşelenmek oldu.
0: Aynı, mutlu bana. Orada kaç kişi çalışıyorsunuz?
1: Burada iki Elif'iz. Yengem ve işçilerimiz var.
0: İyi, kolay gelsin. Hoparlörle mi, hep birlikte mi dinliyorsunuz beni?
1: Evet, hep birlikte seni dinliyoruz şu anda.
0: O zaman hepinize selamlar. Allah kolaylık versin. Hadi sabah enerjimizi de alalım.
1: Günaydın.
0: Bayağı enerjilendik ha. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
0: Sibel Can bundan 2-3 sene önce Tarkan'dan bir şarkı almıştı. Ben şarkıyı çok sevdim ama anladığım kadarıyla o kadar da çok yürümedi. Şimdi bu şarkıyı çalınca ha evet böyle bir şey vardı hatırlıyorum diyecek bazılarınız ama geçen dilime takıldı. Birkaç gündür de yayında çalacağım, unutuyorum. Çok iyi şarkı bence bu.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Aslında ben seçtim. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa. Kim var hattımızda? Alo. Alo. Günaydın. Evet, duymuyor beni. Ya da araç kitiyle konuşuyorsunuz, o yüzden de sesinizi ben alamıyorum. O yüzden hobi olsun diye demiyorum ben telefonlarınızda yayına bağlanırken. Araç kiti, hoparlör, kulaklık olmasın. Telefon doğrudan kulakta yayına bağlanın, yoksa bunlar oluyor. Bu arada şarkıyı hiç beğenmeyenler de var. Ya çok iyi şarkıymış, ilk kez dinledim diyen de var. Yani zevk meselesi. Doğancan, sen tam bir nağme seversin ha, demiş Ahmet. Aa, lütfen. Severüz. Valla Doğancan, benim en büyük enayiliğim, dayımın karısı hastaydı ve tüm hastalık sürecinde ben ona refakat ettim. 5 yıl atanmayı bekleyen biri olarak KPSS için dershaneye gidiyordum. Tedavi merkezde olduğu için oraya taşındık onlarla beraber. Dayım kamyon şoförü, bırakıp bizi çalışmaya gidiyordu. Araba yok. Ben de yengemi tedaviye otobüsle götürüp getiriyordum. Oradan derse geçiyordum falan. Bayağı yorucu geçti o sene. Tedavi bitti. Herkes evlerine döndü. Dönüş o dönüş. Körün gözü açıldı. Sonra ilk beni kırdı. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ve şu an görüşmüyoruz. Artık akıllandım yani, zorda olan birisi olursa her şeyimi vermem diye mesaj yollayan...

0: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar.
1: Merhaba, günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Cem ben, Çengelköy'den.
1: Hoş geldin Cem. Sen hoş sanki bulduk. Bağlandın yakın zamanda.
0: Bir ayı geçti ama.
1: Doğru söyle.
0: Gerçekten bir ayı geçti.
1: İyi, hadi bakalım. Nedir acaba senin en büyük enayiliğin?
0: En büyük enayiliğim...

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531-785-90-80 numaralı hattımızdan da WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Artık son yarım saat diyebiliriz. Doğancan, Maradona'nın da boyu kısaydı ama tarih oldu adam demiş. Diyarbakır'dan Cihat. Bence herkes hayallerinin peşinde koşmalı.
1: Doğru.
0: Messi de çok öyle aman aman selvi boylu değil, değil mi? Dur, kaçmış boyu merak ettim. Toplanmış geliyorlar gül aynaya yönüme. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne. 1.70'miş. Beni de bu arada alakasız yeri gelmişken söyleyeyim. Beni de böyle sağda solda etkinliklerde, sokakta gören dinleyicilerim amma uzunmuşsun ya diyor. Kardeşinizin boyu açıklıyorum. 1.87. Biz de az değiliz yani. Ben de iyi perde asarım. Genelde sosyal medyada hep böyle selfie modunda videolar çektiğim için boyumu posumu görmüyorsunuz.

0: Hangimiz fotojenik?
1: Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp

0: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Bülent ben Doğancı.
1: Hoş geldin. Hayır. Bülent. Günaydın. Nereden arıyorsun?
0: İstanbul.
1: Ne iş yaparsın?
0: Özel bir sektörde çalışıyorum.
1: Abi hiç konuşasın yok ya. Niye rahatsız ettin kendini?
0: Yok ya, konuşasın var. Niye olmasın? İlk defa arıyorum. İlk defa bir canlı yayına bağlanıyorum. Severek dinliyoruz.
1: Onun tedirginliği olsa gerek o zaman. Peki evet. Nedir acaba en büyük enayiliğin? Buyur.
0: Vallahi enayiliğim bir tane değil, iki tane.
1: Hayır mı?
0: Yani 15 sene abim yerine koyduğum patronun tarafından kazıklı kazık yedim.
1: Ne oldu, ne yaptı?
0: Yani 15 sene yanında çalıştım, sonra battı. Ben de kredi kartıma destek olmak istedim. Destek oldum.
1: Tam tersi, senin haklarını alman gerekirken bir de üstüne para verdin.
0: Aynen verdik ve kredi kartı borçları benim üzerime kaldı.
1: Hangi yılda oldu bu?
0: 2010.
1: O zamanın parasıyla kaç paraydı giden?
0: Yani bir daire parasına yakın.
1: Sonra ödemedi geri.
0: Ödemedi. 15 senedir bu borçlarla uğraşıyorum. Yani üstüne birini bitirmişken ondan sonra da bir de kardeşim tarafından aynı şekilde maruz kaldık.
1: Bülent abi, ama sen de niye elimde hıyar var diye ne durun durun bende tuz var diye gidiyorsun? Ya da tam tersi miydi hatırlamıyorum ama aynı şey. Yani, kardeşin de mi? Yani, ne yaptı sana kardeşin?
0: Kardeşim de yanında istedi beni. Yanında çalışıyorduk beraber. Onunla da destek olmak için yardım ettik. Ondan sonra rahatsızlandı. O da battı. Ondan sonra işin kötü tarafı, kardeşimi kaybettim. Kardeşim vefat etti.
1: Yapma ya, Allah rahmet eylesin.
0: Yani sıkıntılı durumlar çok yaşadım. Bununla ilgili. Yani kardeşim olsaydı keşke de. Yani borç önemli değildi de.
1: Evet. Orası öyle. Ama tabii de tabii, yani günün sonunda da bu hayatın gerçekleriyle de ne yazık ki sen mücadele etmek durumunda kalmışsın.
0: Maalesef bir yandan işte aileyi geçindirmek, aileyi ayakta tutmak.
1: Şu an peki düze çıkabildin mi artık? Hallettin mi bütün
0: çok
1: borcu?
0: Çok şükür. Yani yeni bitti.
1: Tamam. Artık bu saatten sonra sen de rica ediyorum şu kartlarını kırat.
0: Yok zaten.
1: Varsa harca, yoksa sana ne onun bunun borcundan ya, sana ne sana ne, hiç demiyor musun bahane?
0: Aynen diyorum artık diyorum.
1: Hayır, ben de sana diyorum ki niye böyle isteksiz konuşuyorsun, adamın hayata hevesini mi bırakmışlar ki?
0: Aynen öyle.
1: Ve Bülent abi seni dümdüz etmişler, ben de burada sana geçmiş olsun.
0: Çok sağ ol, çok iyi geldi.
1: Allah can sağlığı versin. Vallahi halloluyor her şey. Bak zamanında da bir sürü sıkıntı çekti. Ne oldu bu oldu. Ama bak geldik bugünlere. İnşallah bundan sonra daha güzel günlerin olsun. Sağ ol aradığın için.
0: Ben rica ederim.
1: Hadi gelsin çok sabah enerjimizde. Yani. Sağ olasın.
0: Günaydın herkese, günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Çok iyi geldi bu diyor. Doğancan, neydi sloganımız? Kazık yiyen dik durur. Aynen öyle Hüseyin abi. Aynen kazık. Eğer böyle sokakta böyle dimdik yürüyen birini görürseniz anlayın ki o sağlam kazık yemiştir. Çaktırmamaya çalışıyor. Gazi Osman Paşa'dan Emre diyor ki benim en büyük enayiliğim karşımdaki insanın kötü niyetini bilmeme rağmen yardım ediyor olmam. En nefret ettiğim şey enayi yerine konulmak ama içimizde kötülük olmayınca böyle oluyor demiş. Emre, ama yani hani göz göre göre de eğer bunları yapıyorsan bu gerçekten enayilik. Hani bir at hırsızına gidip güveniyorsan daha sonrasında neden benim atım çalındı diye ağlamayacaksın. Oo, dur bakayım, Alp abim yazmış. Ne diyor? Ay. Dur. Bir şey demiyormuş. Doğru bu arada. Okudum ben abi de son cümleyi yeni gördüm ben. Kusura bakma. Doğru söylüyorsun. Öyle. Okuyamıyorum şu an. Sebebi var çünkü okuyamamamın. O zaman şimdi size Türk müziğinin en nadide eserini çalıyorum.

0: Bakalım daha neler gelecek başımıza. Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Seher ben. Bayburt'tayız şu an.
0: Öyle mi? Neden?
1: Dün mesaj attı.
0: He.
1: Dün mesaj atmıştım, hatırladın mı?
0: Bayburt. Okudum sanki Bayburt diye bir mesaj, hatırlıyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Bayburt'ta yaşıyorsunuz, okudum, değil mi?
1: Hayır hayır Doğancan. Ben İstanbul'da çalışıyorum. Hani hostes abla.
0: Hostes abla.
1: Çocukları toplayıp götürürken bana dedin ya, hatta arama sakın diye.
0: Demişimdir. Evet, memleket mi Bayburt? O yüzden mi oradasınız?
1: Evet, memleket Bayburt.
0: Güzel.
1: Sayınlar burada. Biz ha? De hep birlikte buraya geldik.
0: Ay ne güzelmiş. Hadi bakalım.
1: Kenarında yürüyoruz.
0: Daim olsun. Nedir acaba en büyük enayiliğin? Buyur.
1: Valla Doğancan, ben değil de yeğenime soralım. En büyük enayiliğin nedir diye.
2: Herkesi salak gibi, kendim gibi zannediyorum.
0: Evet.
2: Maalesef.
0: Herkesi salak gibi, kendim gibi zannediyorum cümlesi biraz şey gibi. Hani ben salağım, herkesi de salak gibi zannediyorum gibi oluyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle oluyor. Yani biz aslında çok iyiyiz ama çok iyiyiz herhalde.
0: Herkes de aynı şeyi söylüyor ama Seher. Bu şeytanlar nerede peki? Herkes çok iyi, başkaları kötü.
1: O şeytanlar yürüyorlar. O şeytanlar çok güzel gizleniyorlar. Doğanca işte bizim hatamız, biz gizlenemiyoruz.
0: Anladım. Allah sabrını da verir inşallah. Evet,
1: İstanbul
0: peki. Ay başımı ağrıttınız. Hadi yeter. Hadi sabah enerjimiz gelsin Seher.
1: Sabah enerjimizi verelim. Günaydın.
0: Gel. Seni etrafına sormak lazım.

makinesine. Omerlok makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas, yolluk kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir.

0: 열두시 열두시 열두시 열두시 열두시 열두시 열두시 열두시 열두시 열두시
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Ve bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa. 0212-368-62-12. Yavaş yavaş toparlayacağız programı. Mesajlarda son mesajlar olsun WhatsApp'tan. 0531-785-9080. Ve kanaat önderimizi çalmadan da kapatmayacağım programı.

0: Alo.
1: Abi günaydın, İbrahim ben.
0: Merhaba İbrahim, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan abi, işe gidiyorum.
0: Yoldasın, ne iş yaparsın?
1: Yoldayım, dış ticaretle uğraşıyorum abi. İhracat operasyon müdürüyüm.
0: Daha 30 saniye oldu, 5 kere abi dedin. Ne, canımı sıkmaya mı aradın sen?
1: Abisin ama.
0: Kaç yaşındasın?
1: 30.
0: Tamam, 4 yaş için gerek var mı benim kalbimi incitmeye?
1: Abi senin canın sağ olsun.
0: Hala abi diyor ya. İstemiyorum, istemiyorum. Evet İbrahim, nedir acaba senin en büyük enayiliğin?
1: Doğancan abi, ne biliyor musun? Anlatıyorum. Kadıköy'de çalışıyordum o zamanlar. Müdürümüz dedik bir akşam çıkalım. Gittik. Bilindiği üzere oturduk.
0: Evet.
1: Sohbet güzel akıyor. Saat 12'ye kadar, 12-1'e kadar oturduk. Sonra müdürüm dedi ki ben arabayı kullanmayayım ya dedi. Al sen kullan dedi.
0: Aha ya, ehliyet gitti.
1: Evet.
0: Aha.
1: Ya sana ne ya. Zaten de şey yapıyor böyle. Taksiye binelim gidelim.
0: Ben onun arabasıydı. Beraber döneceksiniz. Sende o araba yoktu. Onun arabayı tabii sen kullandın.
1: Aynen öyle.
0: Neden yaptın bunu? İstediği kadar müdürün olsun. Vallahi kusura bakma, ben de yani ehliyetten olamam deseydin ya. Hadi ehliyeti de bir kenara bırak. Allah muhafaza birinin başına bir iş gelseydi.
1: Mantıklı düşünemiyorsun ki o zaman.
0: Yani zaten. İşte yani bu kadarını düşünemeyecek kadar mı artık şuurunu kaybetmiştin? O seviyede miydin?
1: Yok, hayır. Gayet şuurumuz yerindeydi. Araba kullanacak kadar da iyiydik. Ama hani biraz daha cesaret mi gelir? Ne denir ona bilmiyorum. Ya o anki gafillik işte.
0: Cahillik diyelim, gafillik değil de. Evet. Ne zaman gitti ehliyet?
1: 2020 ya da yok.
0: Aldın annemden o zaman geri.
1: Tabii.
0: Kaç ay gitti ehliyet? 2 sene galiba.
1: Ya sonra da evet 2 sene. Yüklemedik falan. Yüklesek 6 ay. Bir de yüklemedik. Müdürüm dedi ki dur ben halledeceğim falan işte yok.
0: İyi olmuş sonra, sana.
1: Evet iyi oldu. Onlar dert oldu. Gayet iyi yani, insanın hatalarından dert çıkarması daha iyi bir şey.
0: Önemli tabii ama yine de o Allah akıl vermiş. İlla bunu deneyimlemene gerek yok. Ben hiçbir zaman bak çok büyük konuşuyorum. Asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da mümkün değil. Bırakırım arabayı orada. Binerim Taksim'e, giderim. Kalsın orada. Hiç önemli değil yani. Başkasına evet. Bir zarar gelme ihtimali de var çünkü ortada yani. Evet, geçmiş olsun İbrahim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Lafa gelince herkes her şeyin en iyisini biliyor ama uygulama attın ne? Evet. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa yavaş yavaş toparlayacağız. Hemen hızlıca şöyle 3-5 mesaj daha paylaşayım, ondan sonra da artık yolcudur Abbas. Dur bakayım, şurada bir şarkı vardı, ben bunu seviyordum ya. Tam da böyle sabaha yakışır bir şarkı.

Doğan Can benim en büyük enayiliğim. Kanmam dediğim bu adi kapora dolandırıcıları satmaya çalıştığım bir aracım vardı. Arandım, noterdeymiş falan. Karşılıklı güvence için yapılırmış bu işlem denildi. Ben de düştüm oltaya. Kendimi nasıl enayi gibi hissediyorum bir bilsen, aman kimse düşmesin bu oyunlara. Noter kimseyi aramıyor çünkü günün sonunda, yani bunu çok geç öğrendim diyen Hamdi. Dur ama satmaya çalıştığım bir araç var senin ve sen niye kapora veriyorsun, ben onu anlamadım. Sen mi araba alacaktın? Satmaya çalıştığım araba diyorsun ama. Her sabah büyük bir keyifle kulağımız sende diyen sevgili Emine, günaydın. Yaptığım en büyük enayilik, tazminatımı almıştım. Arkadaşım borç istedi. Ben de verdim. Aradan 2 sene geçti. Artık istemeye utanıyorum kendi paramı, durumu yok diye. Bana altına yatırmıştım, bozayım bari deyip öyle verdi paramı geri. Aaa. Şaka mı?

Hadi son telefonumuz gelsin bakalım. Alo. Alo. Duymuyorlar. Diğer telefon. Vallahi artık hiç uğraşmayacağım. Direkt şak diye kapatacağım cevap gelmezse. Arayanlar telefon kulakta bekleyin, olur mu?

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, merhaba.
1: Merhaba.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ceyda.
0: Hoş geldin Ceyda. Nereden arıyorsun?
1: Didim'den arıyorum.
0: Ay ne güzel yerdesin Ceyda. Hava çok sıcak artık değil mi? Orada nefes alamıyorsunuz.
1: Evet, çok sıcak. Bir de ocaklı yerde çalışıyoruz yufkada.
0: Aa, ne yapıyorsunuz?
1: Evet. Yufka pişiriyoruz.
0: Yufka?
1: Evet.
0: Üf, havale geçirme garantili o zaman.
1: Aynen.
0: Ceyda, nedir en büyük enayiliğin?
1: En büyük enayiliğin. Bizim alayden gelip sıcakta çalışmak.
0: Hiç anlamıyorum. Ne?
1: Klimalı ortamı bırakıp yani sıcakta burada gelip çalışmak.
0: Evet. Her işin tabii türlü zorlukları var. Ne aynen. Yapacaksın yani, olsun. Çalışıyorsun. Ekmek para, yufka parası.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Peki Ceyda. Çok uyduruktu bu. Teşekkür ediyorum. Hadi gelsin sabah evet. Enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın canım.
1: Günaydın.
0: Evet, peki sevgili dinleyicilerim, aslında minik bir ara verip ondan sonra veda ediyorum normalde ama şimdi bir yere yetişmem lazım ve ucu ucuna yetişeceğim. O yüzden sadece 3 dakika erken veda ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. İşiniz gücünüz rast gitsin, güzel bir gün olsun inşallah. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu yayının tekrarını da akşam 6 ile 7 arası yani 18-19 arası Süper FM'de dinlemeniz mümkün. Doğan Can yazıp Instagram'da da beni bulabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra hadi ben gideyim. Kendinize iyi bakın. Alasmağlı'dık.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada ve Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Bir reklam.
1: Troll'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
4: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Muranoto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: hepsi aşka.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
0: Süper FM.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tolga Gündüz.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Tolga Gül.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
6: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Cemal ben, Düzce'den.
1: Hoş geldin Cemal, değil mi?
2: Evet, uzun zamandır hat düşüremeyen Cemal.
1: Cemal abi. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Süpersin ya. Otomatik kapı, biliyorsun zaten, tanıyorsun beni.
1: Abi, Kurban abi, ben her gün telekız gibiyim burada, 20 kişiyle konuşuyorum.
2: Abi 8 sene oldu, 8 seneden beri en az bir 50 defa aramışımdır diye düşünüyorum yani, belki daha fazla.
1: 50 mi?
2: Evet.
1: Oo, o benim ayıbım olmuş o zaman hakikaten. Doğru, peki hoş geldin. Nedir acaba senin en büyük enayiliğin? Buyursunlar.
2: Benim en büyük enayiliğim böyle herkesi mutlu edeceğim diye kendimi parçalıyorum. Ondan sonra en mutsuz ben oluyorum. Bakıyorum günün sonunda işin gene sıkıntısı bana geliyor yani. Hep sıkıntıyı ben geçiyorum.
1: Evet, herkes mutluyken ben mutsuz geziyorum bu yüzden diyorsun.
2: Gerçekten öyle. Bu eşim olsun fark etmiyor. Arkadaşım olsun, işte akrabam olsun.
1: Evet.
2: Gerçekten fark etmiyor. Yani başkası mutlu olacak diye ben işte tamam hallederiz, tamam yaparız, gideriz.
1: Ya bir işe yarama hissi bence çok kıymetli, çok güzel. İnsan öyle anlarda birinin hayatını kolaylaştırdığında, bir işini çözdüğünde gerçekten kendini iyi hissediyor. Ama orada da kime neyi ne kadar yapıp yapmamak gerektiğini doğru tespit edebilmek lazım galiba. Olabilir. Ama sonrasında mesela o vefasız olan ya da işte sadece bu sebepten dolayı seni hayatında tuttuğunu düşündüğün insanlara bu kadar bunları yapmaman gerektiğini öğrenmen lazım artık. Sen de kaç yaşında adamsın yani?
2: Şöyle bir şey var. Doğru söylüyorsun kesinlikle. Benim bunu yaşadığım kişiler hani daha yakın akrabam dediğim kişiler. Yani nefret ediyorum şu an onlardan. Olmasından beni...
1: Tamam, görüşme. Yani şey mi, göbeğiniz ama... bir mi kesildi?
2: Abi görüşmeyeyim de bayramda dibimde bitiyor.
1: Tamam, hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar, bitti.
2: Ya geliyor böyle samimiyetsiz bakışları var böyle, işte amcam teyze kızları falan, böyle çıldırıyorum ya.
1: Mesafe. Bak hakikaten mesafe can kurtarır arkadaşlar. Önce mesafe. O mesafeyi doğru ayarladıktan sonra, ben demiyorum ki küsün, kimseyle görüşmeyin, o da çok sağlıklı bir şey değil, ama işte o mesafeyi korumayınca daha sonrasında suistimale de çok açık oluyor. Eğer böyle türlü işte Bizans oyunları düşünen insanlar varsa etrafınızda, nerede durması gerektiğini hissettirmek lazım galiba.
2: Ben bir de şuna gıcık oluyorum. Geliyor burada bizim problemleri dinliyor. Ondan sonra gidiyor konuşma kardeşim. Yani benim burada benden duyduğun veya oturup sohbet ederken canını sıkıldığı şeyler anlatırken başka yerde bunu
1: konuşmuyor. Tamam işte ya. Bunlar bir işaret. Demek ki artık onun yanında konuşmaman lazımmış. Bence sen ona konuşma kardeşim sağda solda diyeceğine, sen onun yanında konuşma o zaman.
0: Evet. Bu sabah Doğan Can'da.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Merhaba Yasin ben. Evet kapattım şimdi.
3: Hoş geldin Yasin. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
2: Uzun süredir bağlanmaya çalışıyordum. Vallahi bugüne kısmetmiş.
3: Hoş geldin. Neredesin?
2: Neredeyim? Şimdi arabayı park ettim. İşe doğru gidiyorum.
3: Ya Yasin, hangi şehirdesin? Artık söylesene.
2: İstanbul'dayım. İstanbul'dayım.
3: Ne iş yapıyorsun?
2: Ben spor eğitmeniyim. Kendi bir stüdyom var böyle, butik.
3: Ne anlamadım?
2: Stüdyom var, pilates stüdyosu. İşte fonksiyonel antrenman vesaire.
3: Ne güzel, iyi.
2: Evet, evet.
3: Peki Besyo mezunu musun? Nereden esti bu pilates?
2: Haliç Üniversitesi Besyo mezunuyum.
3: Çok güzel.
2: Nereden esti? Vallahi profesyonel futbol oynuyordum küçükken. Sürekli sporun içindeyim. Yapmadığım spor kalmadı. Artık dedim hani bunu paraya dökeyim.
3: Mantıklı. Evet. Sonuçta tabii, eğitimini tabii. Aldığın iş yani buradan para kazanılacak. Ya pilatesle alakalı böyle türlü önyargılar vardı belli bir sene öncesine kadar ama sanki artık o kadar değil. Pilates gerçekten hiç öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay. Hani ne yapıyor herkes sanki aynanı kaldır bunu indir aman duruyorlar öyle falan gibi bir şey. Asla değil. Gerçekten o kadar zor ki.
2: Doğru. Yani ben bu aydınlanma yaşamışsın, tebrik ediyorum.
3: 3-5 denedim. Ben baktım çok istikrarlı olamayacağım. Biraz da yalan yok, sıkıldım ben. Ben öyle hani şeyi sevemiyorum. Sabit ve hani böyle sabır gerektiren işlerde ben yokum ne yazık ki. O yüzden şeyi fark ettim. Ben ne kadar yeteneksizmişim. Hiç kolay değil. Gerçekten pilates ayrı bir meziyet. Onu doğru düzgün yapabilmek hareketleri ya, hiç kolay değil.
2: Yetenek değil de Doğan Can'cığım. Bence burada istikrar önemli. İstikrarlı olduğun sürece ben mesela kendim bir harekete bile bir yıl çalıştığımı biliyorum. Yani hareket çıkarabilmek için
3: sesin çok kötü geliyor. Yasin, rüzgar mı var, ne var? Evet, gelelim konumuza. Nedir acaba en büyük enayiliğin?
2: En büyük, yani bu karşı taraf için bir enayilik değil, bir iyilik olarak da algılanabilir ama benim açımdan büyük bir enayilik bu. Ben geçen sene arkadaşıma tam 2,5 milyon TL kredi çekip verdim eline. Yani bunu başka kimse yapmaz, kardeş kardeşe yapmaz yani.
3: Evet, 2,5 milyon diyorsun ya.
2: Evet. Yani Allah'tan ödüyor hani her ay taksitlerini. Ha. 3 ayımız kaldı ama bana göre çok büyük enayilik yani. Bunun sürekli pişmanlığını yaşıyorum. Hmm. Bu bana çok koyuyor yani. Bu kendimi enayi gibi hissediyorum.
3: İyi de ama seni mağdur edecek bir şey yaşattı mı?
2: Yok.
3: Tamam o zaman.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: ya?
1: Hatırlayamadım. Eda, evet hoş geldin. Eda, bugün enayiliklerimizi anlatıyoruz. Dökül.
0: Tamam. Şöyle söyleyeceğim. Koca tarafından çok yakın bir akaba, ismini vermeyeyim.
1: Kaynana.
0: Ama çok yakın. Yok.
1: Görümce.
0: Yok, ondan bir tık uzak.
1: Kaynana.
0: Elçi.
1: He.
0: Artık söyle yani.
1: He.
0: Hani...
1: Ay hayır ya. Ya olamaz ya. Ya of, en sevdiğim bölüm başlamıştı ya. Eda, yaz bana WhatsApp'tan numaranı da ben arayayım seni. Olamaz ya, Allah'ım ya.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mutfaba Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Eda.
1: Eda değilim.
2: Ya of ya.
1: Doğan Can merhaba.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Doğan Can, ben ismimi vermeyeyim de.
2: He.
1: İzmir'den arıyorum.
2: Tamam, mühim olan şey yaptığın evet. Enayilik zaten. Biz mevzuya evet. Gelelim o zaman. Nedir en büyük enayiliğin?
1: Şöyle, en büyük enayiliğim 3 yıllık evliyim.
2: He.
1: Ve bizim altınlarımız, her şeyimiz duruyordu Doğan Can. Ya öyle böyle altın durmuyordu. Yakın zamanda eşimin onu benden habersiz halletmiş.
2: Nerede kullanmış peki halledip?
1: Yani nerede kullandı? Yani hani sorduğumda işte karıda kızda yemedim, kumarda yemedim diyor ama hani ben de ona da dedim orada durmasını, hani ben de bilirdim yemesini de hani biz onu yatırım amaçlı kullanmayı planlıyorduk.
2: Tam nereye gitti bu para?
1: İşte yani bilmiyorum, gitti bir yerlere.
2: Nasıl ya?
1: Harcadım diyor. Yani yok, hani hesap tutmuyor ama işte çocuk var, bir şey de yapamıyorum.
2: Mesela ortalama bugünün parasıyla kaç paradır bu giden altın?
1: Bugünün parasıyla sadece hatırladığı kadarıyla hemen hemen 1.500.000.
2: 1.5 milyon gitti.
1: Evet.
2: Ama evet, yani ne bileyim, bir araba mı aldı, işe yatırım mı yaptı? Yok, o da yok.
1: Yok. Ya büyük ihtimalle şey yaptı bu, yani aynen borsa gibi bir anda şey patlayacağını falan mı düşündü, artık ne yaptı? Ben öyle düşünüyorum yani.
2: Kötü olmuş. Ne diyeyim bacım, evet. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Eda?
1: Emine.
2: Aa. Hoş geldin Emine. Nereden arıyorsun?
1: Konya'dan arıyorum.
2: Ne güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Bir çekim asistanıyım. Gidiyorum şu an.
2: Güzel. Sen o zaman şey mi? Diş hekimi orada işte dişin atıyorum. Diş taşı temizliği yaparken o hortumu ağza sokup suyu alıyorsun.
1: Sadece o değil ya. Ben bankoya falan da bakıyorum. Biraz çok şey yapıyorum. Hatta en büyük enayiliğim bununla ilgili.
2: Hadi dökül bakalım. Nedir en büyük enayiliğin?
1: Yani klinikte neredeyse bütün işi ben yaptığım halde asgari ücretle çalışıyorum.
2: Parayı da hekim götürüyor.
1: Parayı götürüyorlar ve çok para verdiklerini düşünüyorlar halen.
2: Mesela her iş dediğin atıyorum çay, çorba, temizlik, genel tertip, gelen işte hastalarla ilgilenme, işte para pul işlerinin takibi vesaire falan. Ya da ne bileyim bir işlem sırasında da o işlemle alakalı yapılması gerekenlerin her şeyi sen de yani aslında 3-4 kişinin yapacağı işi yapıyorsun ama asgari ücret veriyorlar.
1: Hatta böyle bir dilekçe bile yazılması gerekiyor mesela, onu bile yazamıyorlar, ben hallediyorum. Böyle malzeme alınacak en ucuzunu araştırıyorum, pazarlığını yapıyorum. Onlar bile bende ama çok verdiklerini düşünüyorlar halen.
2: Bizim şirket o konuda bir, şimdi yöneticilerim dinliyorsa da dinlesin bu arada. Bizde her şeyin bir birimi var, her şeyin bir müdürü var. Bizim şirkette çalışandan çok müdür var mesela. Sen bize gelsen yaşarsın demek ki. Atıyorum yani bardağı bir yerden bir yere alıp götüren ayrı, onun kaşığını getirip bardağa sokan ayrı, şekerini getirip bununla, bir de sürekli bizim şirkette her şey maille hallediliyor. Yani uyduruyorum, mesela bardağa şekeri atacağız ama nasıl atacağız, bununla alakalı bir toplantı yapmamız lazım temalı böyle. Her şeyi ayrı ayrı adamlar yapıyor. Bir de çok yoruluyor arkadaşlar. Evet, Allah kolaylık versin bacım. Ne yapacaksın?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu katılımından Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Bahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Örtlü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.